0: diyorlar dedi mutlaka ya diyor diye cerrahi diye alhamdülillah mende mutlaka mende mutlaka.
1: Ne?
0: Ama diyor diye cerrahi diye mutlaka diye diyor. Bunu diye gitti ama diyor ki onu ama zelal dedi mutlaka ya bana diyor diye ama zelal dedi ya da döner diye ya. Yani in da mutlaka diye ay ki ay ki ne kadar ki şey diye şey zaten diye diye ama ya da diyor ki mutlaka diye bu bakın da ki ne diye ki.
1: Ne?
0: Bakın ya da diye ki onu ay ki ay şirin diye yu talatın diye yu sabun in da takoy ne diye yu da. Şimdi şey diye şey diye ki bana bu